0: 时，美伊紧张局势升温，有土耳其学者就分析，如果特朗普决定再次使美以伊战争重燃，很可能会面临政治、军事双失败。周二，美国军方在总统特朗普的直接命令下，对伊朗发动了新一轮大规模打击，导致美伊战争战火重燃。土耳其专家分析认为，此次特朗普下令打击伊朗，可能是因为面临国内以色列势力施压。如果特朗普决定使美伊战争持续，很可能会面临政治、军事双失败。
1: Ayrıca herhangi bir askeri başarı elde etme ihtimalleri de çok zayıf. Trump yeniden başlatırsa Amerikan kamuoyuna ve Amerikan seçmenine söyleyebilecek hiçbir gerekçesi kalmıyor. İsrail karşıtlığı ve savaş karşıtlığının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bir anda İsrail lobisinin Amerika'daki etkisi düşüverdi. Bu yüzden de Trump çok rahat İsrail'e karşı.
0: 土耳其总统埃尔多安讲话时表示，美以伊战争已开始对本国安全造成直接威胁。以色列甚至在东地中海和北塞浦路斯地区制造事端。他警告，如果以色列威胁到土耳其和北塞浦路斯，土方将会给予强硬回应。专家称，虽然土以直接冲突可能性很小，但土方绝不排除动用武力。
1: İsrail bugüne kadar hiçbir başka devletin işi için bir yerde savaşmamış bir devlettir. Hep başkalarını kendi işleri için kullanmıştır. İsrail'in Kıbrıs'ta bir savaş çıkartıp gelip Kıbrıs Rumlarının ve Yunanistan'ın yanında savaşacağını beklemek anlamsız bir şey. Kıbrıs meselesini askerileştirmek Rumların ve Yunanistan'ın aleyhine olur. Çünkü askerileştirildiğinde güçlü olan, askeri olarak güçlü olan taraf kazanır. Pazuları güçlü olan tarafın sözü geçer. O da açıkçası Türkiye'dir.
0: 专家同时分析，美以战争将会彻底改变中东局势，美国和以色列在地区的势力也将会大幅度减少，所以土方应该为今后局势变动所带来的发展机遇做好一切准备。凤凰卫视免扎提土耳其安卡拉报道。
2: 沙特王储兼首相穆罕默德在11号致函法国总统马克龙，对自己无法出席七国集团峰会领导人峰会表示遗憾。他感谢马克龙的邀请，并祝愿峰会圆满成功。法国将于16号在埃维昂主办七国集团峰会，聚焦美以伊战事，并且邀请了沙特阿拉伯、阿联酋以及卡塔尔参加峰会，而这些国家都直接受到了战事的影响。
0: 下节回来，我们将会关注中方宣布对菲律宾防长特奥多罗及其亲属实施制裁。稍后见。